0: I think you're positive. Antalya'ya sandviçin gönderi kaçın suyu sandviçin gönderi kaçın maramlı sikla suyu bakan kursi minivan suyu
1: perişiriz mi?

0: Sağlar düzeltmek de sanki de okuyamadım.
1: Sağlar düzeltmek de sanki de okuyamadım.